senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

kabardı kışta. Çamura oturduk, iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrık otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık, iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı.

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

oldum bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyor. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: sever ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: sağlık.
1: Bu zamanın en güzel oyun havaları

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Maxima, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında bir

0: koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: in değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Spor. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Bakarım artık sabahları sana sormaya. Paramparça kıldığın yüreğimi sarmaya. Yalnızım yazık, yalnızım yazık. Gideceksin, gideceksin.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90. Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun alemdeki tüm güzel insanlara. 105.0 Tutku FM'de bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 12.03'ü gösteriyor saatler. Her zaman olduğu gibi her cumartesi ve hafta sonları sizlerle birlikteyiz. Bugün de güzel bir yayın sizleri bekliyor diyelim. Mesajlarınızla programımıza renk katabilirsiniz. 0542 744 65 55. 0542 744 65 55. WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonu başladı. Her zaman olduğu gibi güzel bir Babalar Ressal ile hemen birlikteliğimizi başlatmış olalım. İlk şarkımız her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla birlikteliğimizin startını hemen vermiş olalım o zaman. Bizler buradayız. Sizler neredesiniz? Mesajlarınızla bizlere eşlik edebilirsiniz. İsa ile hafta sonu başladı.
1: İsa ile hafta sonu
2: Tutku FM.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356

0: İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Evet, güzel bir Ferdi Baba şarkısıydı. Çiçekler assın, tam böyle yaz ayına giriyoruz zaten.
1: Yeter ki
0: etraf iyice yeşillendi, güzellendi. Artık sıcakta kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Peki, üç güzel eserdi. Güzel de bir İmparator şarkısıyla devam edelim o zaman.
2: İsa'yla hafta sonu.
3: Tutku FM.

0: Evet, İmparator'un Gül Ali şarkısıydı. Paylaştık bu güzel eseri. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Dediğimiz gibi mesajlarınız geldikçe okuyorum. Haberiniz olsun. İyi yayınlar İsa abi, Didebe'deyiz diye bir mesaj. Bir şarkı da bize Cengiz Kurtoğlu'dan bir şarkı istemiş o da. Sırada da Cengiz Kurtoğlu var. Cengiz Kurtoğlu'yla birlikteliğimize devam edeceğiz. Dediğim gibi mesajlarınız geldikçe okuyacağım. Haberiniz olsun. Cengiz Kurtoğlu'nun unutulmaz bir eseriyle devam edelim o zaman birlikteliğimize.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: git bir an önce.
1: Evet, devam ediyoruz. Birlikteliği bize güzel bir unutulmaz Ümit Besen yorumuydu. Paylaştık. Şimdi Barış Manço rahmetli anıyoruz. Barış Manço'nun şarkılarında hep bir anlam, farklı bir ayrıntı vardır her zaman. Çok güzel eserlerinden bir tanesini için yer vereceğim. İşte onlardan bir tanesi. Barış Manço'yla devam edelim.
2: İsa'yla hafta sonu.

İsa ile hafta sonu devam ediyor.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Artık ilk saatin sonlarına doğru gidiyoruz. Birazdan haber bültenine bağlanacağız 13 itibariyle. Günün yine gelişmelerini takip etmiş olacağız oradan. Bir Neşe Karaböcek klasiği dinleyelim o zaman hep birlikte. 0542 744 65 55, WhatsApp üzerinden mesajlarınız geldikçe okuyacağım, haberiniz olsun.
1: İsa'yla hafta sonu. Tutku FM.

Almanya'dan Betin abi. Betin abiye de selamlar. Betin Olgaç şu anda eşiyle birlikte beni dinliyor. Selamlar gönderin. Selamünaleyküm İsa kardeşim. Güzel bir günde, güzel bir yerde, güzel sesini güzel seçtiğin parçalar dinlemek mutlu ediyor. Bana sıradaki parça yanımda olan eşime gelsin. Sana da iyi yayınlar dilerim. Her zaman gibi parçalar güzel gidiyor demiş. Biraz geç oldu ama demiş. Selamlar tekrardan. Bakalım iyi yayınlar İsa abim demiş. Ben Merve. Bir şarkı istiyorum Güllü'den. Peki armağanımız olsun.

0: Metin abi, sana da armağan ettik bu güzel eseri, haberin olsun diyeyim. Almanya'ya tekrardan selamlar. Gurbetçilerimizden de mesajlar bekliyorum. Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da bizleri dinleyen gurbetçilerimiz, sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonu devam ediyor. Bu arada haber bültenimiz de yanaşıyor. Birazdan haber bültenine bağlanmış olacağız. 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz dedikten sonra şimdi haber bültenine bağlanıyoruz.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.

0: İbrahim Erkal'ın o unutulmaz eseriydi. Son albümüydü zaten şarkıda İbrahim Erkal'ın. Peki devam ediyoruz. Adaşı İsa Kesimoğlu selamlar gönderip tekrardan Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne ve tüm müşterilerine, ailesine, sevdiklerine bu güzel eser armağanımız olsun diyelim. Dağlara düşünce ayaz diyecek. Sana ve sevdiklerine armağanımız olsun şimdiden bu güzel eser.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

geç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa ile hafta sonu devam ediyor.
3: Tutku FM.

Evet, reklamların ardına güzel bir WhatsApp grubusunun yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Şöyle bir hemen ikinci saatin tam ortasında bir babalar resitali yapalım değil mi? Üç güzel eser ard arda sizlerle buluşturmuş olayım. Selam abi de bir şeyi yayınlar. Bizler de seni dinliyoruz şu anda. Hem çalışıyoruz hem dinliyoruz. Bir şarkı da bize gönderirse çok seviniriz demiş. Seçtiğin şarkılar çok güzel. Beğeniyle dinliyoruz diye gelen bir mesaj. Sonrasında teşekkür ediyorum. Hasan iyi yayınlar kardeşim, dinlemedeyiz. Bize de bir şarkı gönderirsen seviniriz. Peki armağanımız olsun diyelim. Hamit abi diyor Müslüm Baba'dan bir şarkı bekliyorum. Çalarsan çok sevinirim demiş. Peki armağanımız olsun o zaman.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmoğlu.

0: Evet, babalar restaliyle devam ediyoruz. Orhan Baba'nın ardına Ferdi Baba, o unutulmaz eseri geldi. Bir de Müslüm Baba'dan güzel bir eser gönderelim. Aşkım bende bir ömür diyecek Müslüm Baba. Sonrasında güzel bir İbrahim Tatlıses yorumu gelmiş olacak. Dinleyelim o zaman hep birlikte.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM'de unutulmayanlar.

Evet, ikinci saatimizde de babalar restali yapmış olduk. Son şarkıda İmparator'dan İbrahim Tatlıses'ten gelmiş oldu. Paylaşmış olduk bu güzel, dört güzel eseri ard arda. Evet, yollarda, seyir halinde, iş yerlerinde, mesai dolup da bizleri dinleyen, kulak veren, evlerine konuk eden, araçları başında kaptanlarımıza, yine uzun yol kaptanlarına da selamlar göndermiş olalım. Tabii ki polis teşkilatımıza, polislerimize, asker kardeşlerimize, Mehmetçiklerimize, özel güvenlik görevlilerine de ve bekçilerimize selamlar dileyelim. Sizler için de armağanımız olsun çalacağımız tüm güzel eserler. Oğuz göndermiş, iyi yayınlar, severek keyifle dinliyoruz İsa abi. Çalışırken diyor, sıradaki şarkıyı tüm mesai arkadaşlarıma istiyorum, çalarsa seviniriz demiş. Peki, armağanımız olsun o zaman. Biricik'le devam ediyoruz. Birlikteliğimize gurbet kuşları diyecek.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel görneğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu
5: Tutku FM.

0: Evet, devam ediyoruz. Güzel bir Burhan Çaçan yorumuydu. Paylaştık. Artık ikinci saatin de sonuna doğru geldik. Zaman çok hızlı geçiyor. Güzel de bir hava var dışarıda. Artık yaz kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Nereden baksan 27-28 dereceye kadar bir sıcaklık var. Peki. Muharrem göndermiş. Selam abim, hayırlı yayınlar. Şu an senin mahallede Aydın İpku ve oğlum Buğra ile, Utku herhalde tahminime göre, Buğra ile birlikte dinliyoruz rica etsem. Sela Baba'dan bir şarkı bize armağan eder misin? Teşekkürler, kolay gelsin abim demiş. Yine kardeşim Mehmet, o da dinliyor şu anda. Ona da bir selam gönderin. Bu arada reklam ve sponsorluklarınız için de bizlere ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp hattımızdan da iletişime geçebiliyorsunuz. 0542 744 6555. Reklam ve sponsor olmak isteyen esnaflarımız. Sizler de bizlerle iletişime geçip bilgi alabilirsiniz bu yönde. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 13.52 Türkiye saatleri. İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz. Selahattin Özdemir ile devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: İsa ile hafta
2: Tutku
1: sonu.
2: Tutku FM.

0: beni, en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy, Allah'ından kork vefasız. Bir gün sen de.
1: Evet, devam ediyoruz. Üçüncü saatimizin içindeyiz. Bir Sebicenk yorumuyla devam edelim o zaman birlikteliğinize. Bu arada mesajlarınız da geldikçe okuyacağım, haberiniz olsun. Sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz bizlere. 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden mesajlarınız geldikçe okuyacağım.
2: İsa'yla hafta sonu.

daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

0: Evet, reklamların ardına Kadir Tapucu'dan güzel bir eserdi. Paylaşmış olduk, asker dönüşü dedi. Paylaştık bu güzel eseri. Peki hemen 3. saatimizde her zaman olduğu gibi ablalar resitalini yapacağız hemen. İlk şarkımız Kabran Akor, Bergen, Gülden Karaböcek ve Kibariye şarkılarını arda arda göndermiş olacağız. Unutulmaz eserlerimizi, kulaklara aşina olan bu şarkıları tüm gönül veren, dinleyen, dinlettiren herkese de şimdiden armağanımız olsun diyelim. Peki o zaman Kamuran Akkor'la Ablalar Restali başladı.
1: Tutku FM'de unutulmayanlar.
2: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet, dört güzel eser ard arda hiç araya girmeden göndermiş olduk Ablalar Ressali'ni. Son şarkısı da Kibari ablamızdan geldi. Paylaştık bu güzel eseri. 14.40 yaptık Türkiye saatlerini. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Üçüncü saati de yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bir de Musa Eroğlu. Güzel bir türküsünü dinleyelim değil mi? Musa Eroğlu'nu seven, Türkiye'ye gönül veren herkese de armağanımız olsun diyelim.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türküler de tüter, dağ dağ, yayla yayla.

0: Evet, er tarzın en iyileri burada Tutku FM'de 105.0'da. Türkü, arabesk, fantezi, bir sanat bizi, ne isterseniz burada var. Evet, Zara'yla devam edelim. O güzel sesinden dinleyelim bu güzel eseri. Sonrasında haber bülteni var. Haber bülteninden sonra artık yavaş yavaş da yayını toparlayacağız. Haberiniz olsun.
1: İsa'yla hafta Tutku sonu. FM.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Dediğim gibi artık yavaş yavaş da toparlayacağız yayını ama bir kardeşim var benim şu anda. Yine beraber çalıştığımız eskiden diyelim. Mustafa Alkan, amcası İsmail Alkan'a ve sevdiklerine, Alkan ailesine gelmiş olsun sıradaki bu güzel eserimiz. Bir Gülü Sevdim diyecek Zeki Müren. Mustafa Alkan ve İsmail Alkan'a, amcasına armağanımız olsun bu güzel eserimiz. Mustafa yayında yakaladı beni.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.

0: Evet, geldik birlikteliğimizin sonuna. Allah'tan bir şey olmasa yarın görüşmek, buluşmak dileğiyle diyelim. Ben olmasam da bir saat boyunca seçmiş olduğum şarkılar yer alacak, haberiniz olsun. Mesaj gönderen, göndermeyen, dinleyen, dinlettiren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Hamide teyzem de mesajını yollamış. Selam İsa oğlum, mesajımı sana attım, mutfakta çayımı içerken dinledim. Ağzına yüreğine sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Çalışan tüm emekçi kardeşlerimize de tekrardan sevgiler, saygılar olsun. Yollarda seyir halinde bizleri dinleyen gönül dostlarımız, kaptanlarımıza armağanımız olsun diyelim. Son şarkı her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştiriyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
1: İsa. Tutku FM.

0: Evlerinde, Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Tutku FM.

Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymaz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551-134-2090.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362-428-0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362-502-8484.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal.

0: 66 çift 0 60.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Murat yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
0: Murat yayında Firari Saatler'desiniz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: ulaştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37, Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

şarkımız gönüllere yazıldı. İnledi namele, sazlar çalındı. Aşk şarkımız gönüllere yazıldı. İnledi namele, sazlar çalındı.

0: tarih saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler. Saatler 17.23'ü gösteriyor. Evet, Firar Saatler güzel bir programda DJ Murat Doğan birlikteniz start alıyor. Tutku FM 105 frekanslarından herkese kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, her hafta olduğu gibi cumartesi ve pazar buradayız. Hafta içi yoktuk. Tabii ki bugün ve yarın yayındayız. Elimizden geldiğince şarkıları, istekleri yer vermeye çalışacağım. Evet, güzel bir şarkıyla şöyle startımı vereceğim. Bu arada sevgili Nider Kuaför, sevgili Bülent Rengi'ne de sevgili abi buradan selamlar yolluyorum. Arda Rengi evladına da selamlar, sevgiler olsun demiş. Ona ve dostlarına da armağan olsun bu güzel şarkı demiş. Bülent Rengi ve annesinden gidiyor Arda Rengi'ne armağan diyor. Onlar için gidiyor bu güzel şarkı. Evet, onlara yollayacağım.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, bir televizyon güzeli devam ediyor. Tabii ki bu hafta da güzel bir program olacak inşallah. Temennimiz budur. Tüm dinleyicilerimize bu arada hoş geldiniz, sefa getirdiniz arkadaşlar. Radyonun başında bizi dinleyen tüm dostlara selamlarım olsun. O da bu arada hatırlatmış olalım arkadaşlar. Evet, yine gelen mesajlar var. Bu arada bir öncelik listemiz var. Öncelik listeden böyle bir selamlarımızı yollayalım dostlarımıza, kardeşlerimize. Evet, şöyle baktığımda sevgili Samet Ayna, Mert Güneş, Mihran Sayal, Nazım Bilgin, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muammer Onay, Niyazi Onay ve Emre Yanak. Sevgili kardeşime buradan selamlar, sevgili olsun. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Murat Tan kardeşime, Samet Polat'a da, dostlarımıza da, kardeşlerimize selamlar yollum. Hakan Polat'a ve yine DJ Şan kardeşime de selamlarım olsun. Sevgilerimiz, selamlarımızı yolluyoruz. Evet, onlar için de gidiyor. Güzel şarkılar armağan olsun. Evet, bu hafta demiştim elimden geldiğince. Bu arada sevgili Arda Rengi kardeşime de sevgilerimi yolluyorum. Ona da selamlar, sevgili olsun bu arada. Onu da es geçmeyelim. Ona da buradan hatırlamış olalım arkadaşlar. Evet, nere var? Şöyle bakalım yine listemizde olanlardan. Ben Ertuğrul Baş demiş. Ertuğrul Baş, Aydı Koşun'da yakışıklı karizma kardeşim Alihan Coşkun, kavuşmamıza az kaldı. Son 4 gün diyor, acayip yerde. Evet, ben Osman demiş. Aydı Koşu kalan kral kardeşim Alihan Coşkun'a 4 gün heyecanla bekliyoruz diyor. Evet, Osman Demir yollamış mesajı. Ben Ozan içi demişler. Evet, Alihan Coşkun kardeşime seni çok özledik. Son 4 gün demiş o da. 4 gün sonra mahkemesi varmış kardeşimizin. Ona buradan selamlar olsun. İnşallah bir an önce ailesine kavuşur. Ben Enes Mert Bilgin, yakışıklı karizmatik kral abim Alihan Coşkun'a finalin son 4 gün diyor. Acayip yerde demiş mesajda. Ben Furkan Allan demiş. Furkan Allan, Alihan Coşkun abime seni çok özledim. Kavuşmamıza son 4 gün diyor. Evet, yine acı her yerde demiş. Ben Mustafa Bilgin, kral abim Alihan Coşkun'a heyecanla seni bekliyoruz. Son 4 gün demiş mesajında. Semih Türk Dönmez de, yakışıklı abim Alihan Coşkun'a sevgilerle özlenme bekliyoruz demiş. Ve yine Sergen Tekel, Alihan Coşkun kardeşime bekleniyorsun. Son 4 gün demiş o da mesajında. Selamları, sevgileri var. Bu arada hatırlatmış olduk arkadaşlar. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onları da yollayacağım. Öncesinde tabii ki şu şarkı bir gelsin bakalım. Sonrasında ben buradayım.

0: yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, Yıldız İnşaat sponsorluğunda Firari Saatler devam ediyor arkadaşlar. Evet, yine gelen mesajlar var, onları yollayacağım bu arada. Evet, yine gelen mesajlarda ben Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu'da tetibinde saygıdeğer abim Kemal Sarıköz'e, reisim Samet Yıldırım, efkarlı Ahmet Coşkun'a, Uğur Umut Öztürk'e, Muki Dayı'ya, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Can Galın, Kadir Erez'e, Kaan Durukan, Taner Karaslan, Ömer Faruk Çeli, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Aktuman, Volkan Demir Urfalı, Ali Cemal, Kemal Çatubay ve Digil Ali'ye, Oğuzhan Kurt'a, Muharrem Durgun'a, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akyüz'e, Enes Güderoğlu, Recep Canas, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Akta, Arif Soydaş, Muhammed Ediz, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Furkan Aydın, Furkan Işık, Texas Ahmet Seçkin'e, Gerçen Beli Sinan Sarı, İlker Aydın, Abdullah Altınışık, Miran Sayan, Nazım Bilgin'e ve Aydı Koğuşuna, Gazapink, benden ismini istiyorlar adlı şarkı istenmiş. Bu arada Alihan Coşkun yollamış, mesajı bu şekilde gelmiş, tamamdır. Evet, şarkılar geliyor, birazdan diğer mesajlara da hızlı bir şekilde yer vereceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım yine gelen diğer mesaja.

0: Murat. Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, bitirmişsin güzeli devam ediyor. Yine gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğiz. Bu arada yine gelen mesajlar var dedim. Sevgili Samet Ayna, sevgili kardeşim Samet Ayna, cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbette ve cezaevlerinde olan abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Cara, Recep Candan'a, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Berkan Sandıkçı, Dava Ünveren ve Enes Ulaş'a, Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Aydın Sisko, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gürkan Safa, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Can Alp'e, Batuhan Aksu, Barış Demir'e ve yine Barış Semiz'e, Cengizhan Sürücü ve bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Abi Uğur Demiröz'ün tüm dostlara selamları var. İstek şarkımız Ahmet Şafak'tan Beklemesinler. Uğur Demiröz'e ve ona gönül veren kardeşlerine armağan olsun dermiş. Biz Tarık Ayna, Yiğitan Kuşlu, Mesut Can Aydemir olarak diyor. Abimiz Uğur Demiröz'e ve kardeşlere selam ederiz. Canlarımız olan Kadir Birinci, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Gürkan Safa, Barış Demeli, Barış Semiz'e canlarımıza selam ederiz. Abimiz Uğur Demiröz'e, Ercü Giral'a, Samet Ayna, Uğur Vural'a da selam olsun. İstek şarkım Grup Göktürk'ten Umay şarkısı Armağan Olsun denmiş. Mesajında bu şekilde yetirmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları da birazdan yollayacağım. Sevgili dostlar, yine gelen mesajlarla şöyle bakalım yine. Tuncay Aşçı'dan demişler, C9 koğuşunda yatan Mocuk kardeşleri Samet Korkmaz, Tayfur Alpak, Sefa Köksal, Yusuf Tosun, Cem Altekin, Ömer Faruk Tulum, Ömer Çelik, Selçuk Karagöz'e, Mert Güneş'e, Ahmet Şahin, tüm C9 koğuşuna sıradaki şarkılar armağan olsun denmiş. Evet, bu arada Uğur Gümüş'ü de okursan seviniz demişler. Mesaj bu şekilde yetirmiş. Onlar için gitti. Güzel bir şarkı var. Şarkıyı yollayacağım. Ondan sonrasında yine devam edecek isteklerle program sevgili dostlar.

Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

geliyor. Adımız Mehmet. Biz ki Türk oğluyuz, var olsun devlet. Ayıldı sevdamız, yaşasın millet. Anam, babam, yarim beklemesinler.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
4: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
5: Firari Saatler'desiniz. Murat

Oy benim canım. İşte Ahmet Kaya güzel şarkısı, güzel yorumu geldi. Bu arada bugün doğum günü olan dostlarımız, kardeşlerimiz var. Merhaba Murat kardeşim, ben Yasin Ay. Buradan reisim Sanamdi Samet Mutlu'ya selam ederim. Doğum günü kutlu olsun reisim. Dünya var oldukça, nefes aldıkça bu can sana feda. Hamdi Samet Mutlu. Bu şarkı Yasin Ay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Müslüm Gürses'ten Elimde Değil adlı şarkı, armağan olsun demiş. Ben Faruk Ay, canım kanım iki gözüm diyor Yasin Ay. Dostum Hamdi Samet Mutlu'ya selam ederim. Doğum günün kutlu olsun Hamdi Samet Mutlu kardeşim. Bu şarkı doğum günü hediyem olsun. Azer Bülbül'den İlli Desen şarkısı armağanımız olsun demiş mesajında. Evet, bugün diyor, bugün günlerden Yasin Ay, bugün günlerden Hamdi Samet Mutlu. İki canımıza da kocaman selam olsun. Ve bugün diyor doğum günü olan Hamdi Samet Mutlu'ya güzel günlerde görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Sizi seven kardeşiniz Faruk Ay demiş. Bu şarkı Yasin Ay'a, Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Müslüm Gürses'ten Bir Bile Bilsen adlı şarkı istenmiş. Şarkılar listeme dahil oldu. Bunları yollayacağım. Selamünaleyküm, ben Muhammed Sarıkaş. Bugün günlerden Hamdi Samet Mutlu. Doğum günü kutlu olsun abim. Her şey gönlünce olsun. Yeni yaşın özgürlüğün olsun. İnşallah aslan dayım Yasin Ay. Selam olsun, zindanlar soğuktur. Zincirler yaşlı. Belki üşürüz ama diyor. Özgü günlerde görüşürüz. En kısa zamanda baba yarım Rabbime emanet olun diyor. Barış Kahraman Sevdanın Kefeni şarkısı olsun reisim. Yasin Ay'a, Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Doğum günleri kutlu olsun demiş mesajında dinleyicimiz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm yayınlar. Bir Aytaç ve Sıraç kardeşler demişler. Biz Aytaç ve Sıraç kardeşler. Bugün günlerden Hamdi Samet Mutlu. Amcamız Hamdi Samet Mutlu'nun doğum gününü kutlarız. Ve aslan babamız Yasin Ay'a da selam olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Şarkı Mehmet Kaya'dan Doğum Günü adlı şarkı armağan olsun demişler mesajda. Evet, yine merhabalar, yayınlar. Ben T tipi kapalı cezaevinde yatan Anıl Çimen'in ablasıyım. Ablası kurban, canımın yarısı. Seni çok seviyorum. Annen güzel kalbinden öpüyormuş. Ayrıca Hamdi Samet Mutlu kardeşimizin de doğum günü kutlu olsun. Rabbim kalbi gibi ömür versin. İnşallah Allah Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı rica ediyorum sizlerden demiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, onlar için gidecek. Ve yine gelen diğer mesajlar var. Onları da okuyacağım arkadaşlar. Hepsini aradan çıkaracağım. Şarkılar da sıraya dahil oluyor zaten. Onları yollayacağım. Samsun Kavak açık cezaevinde yatan diyor. Canım abim Kaan Kola, Burak Kola, seni çok özledim abim. İyi ki benim abimsin. Herkesin selamları var. Elbet o güneş bize de doğacak. Bu şarkı Kaan Kola'ya, Burak Kola'ya armağan olsun. Nuray Aftaş'tan Toza Döndüm şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Evet, bu şekilde gelmiş. Selamünaleyküm, ben diyor C26 koğuşundan Kaya Şenel. Aynı ortamda paylaştığım can parçam Yasin Şenel'e, Ahmet İlgül'e, Metan Sazak, Cem Arslan, Fatih Arslan, Enes Yavuz Şener, Yılmaz Zeki Çağlayan, Kadir Gürel, Cevher Var ve A18'de bulunan kardeşim Ömer Faruk Şeker'e ortamına selam olsun. Ayrıca Yasin'in çok, sana çok selamları var. Ömer, istek parçam Otur Bey Anlatayım çalarsanız seviniz demişler. Mesaj bu şekilde gelmiş. Onlar için gidiyor. İşte şarkılar geliyor, istekler geliyor. Buradayız arkadaşlar birazdan.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.
0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

yanlış. Şunu okuyalım hemen. Arada çıksın aradan. Etli demişler. Selamünaleyküm, ben Rehan. Sena Hamurcu. Gurbette olan canımın içleri. Öncelikle sevgilim Berkay Demir'e buradan çok selam olsun. Bal yanaklarını öpüyorum. Canım içleri. Ablam, abim Salih Eroğlu, Rümeysa Hamurcu ve Gökdeniz Hamurcu'ya, Sadıcan Yıldırım'a, Efe Hamza Altu, Tansel Yılmaz'a, Kıbrıya Yılmaz'a, Fatoş Coşkunsu, Elif Coşkunsu, Yağmur Şen'e, Aleyna Gölge, Kıymet İlgen, John John, Gökhan Ufuk Bıçak, Metan Akyüze, Metan Akyüze, Can Gücer'e ve Bektaş Ramca Bektaş, buradan abi ve kardeşlerime çok selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Özgü günlerde görüşmek dileğiyle. Elbet bir gün demiş. Üç gecedir yatamıyorum şarkısı. Eyüp Alın şarkısı gelsin demiş. Şarkı Gül'den İhanet adlı şarkılar istenmiş. Öncelikle selamünaleyküm. Ben Yusuf Can Seven. Büyüklerim ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Öncelikle abim Oktay Satı, Ali Satı, Soner Satı, Samet Polat, Erçin Topaç, Uğur Felimuroğlu, Ozan Paskap, Uğur Akın'a, Umut Akın'a, Burak Özü Solmaz'a, Fahri Can Peköz'lere, Ünal Eker'e, Zaza Hasan'a, canımı işleri kardeşlerim, Mertcan Togar, Yiğit Köse, Bediran Çavuşoğlu, Ferdi Diril ve Efe Hamza Altı, Gökdeniz Samurcu, Arda Yurta, Mert Koçak, Kadirhan Yan Göze, ismini yazamadığım abi ve kardeşlerime çok selam eder. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Elbet bir güne biz Allah'a emanet olun. Şarkım Ahmet Şafak'tan, Reisler de sever şarkısı, Armağan Olsun denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Evet, yine ben diyor Samet Ayna, bu kalbin sahibi olan kıymetli değerlim Nursena Çalık'a Müslüm Gülses'ten İbadet adlı şarkıyı armağan ediyorum. Seninle el ele ele mutlu yarınlara sevdiğim kadın demiş. Samet Ayna'dan sevdiği kadın, evet, Nursena Çalık'a çok selam iletilmiş. Onlar için gidiyor bu güzel şarkı sevgili dostlar. Evet, şarkım gelsin, sonrasında ben devam ediyorum.

0: Firarist Ait'ler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firarist Ait'lerdesiniz. Murat yayında.
2: Evet, güvenilir adresi Yıldız İnşaat. Kadir Yıldız'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, bu arada yine mesajlar var. Onlarla devam edeceğim. Gelen mesajlarla devam edeceğiz. Evet, Murat abi, ben Asena, dostlarım Nurgül, Gizem Tunca ve Gürnur Çala, Merve Sekmeroğlu, Fatma Coşkun, Ceyda Çakıcı, Yaren Bülbül, Aylem Tayfur, Nihal demişler. Evet, Nihal Ayaz'a, Yasemin Demirtaş'a, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Gamze Çalışır, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tuana Gül, Buğut'a, Salih Akpınar'a, Aslı Duman, Gamze Alkuan ve Erzincan Kapalı'daki kız kardeşim Gül Bostancı için demişler. Yüzünden akşam çökünce bu sensiz şehre şarkı sarmağın olsun denmiş mesajlar. Evet, yine gelen diğer mesajlarda yine demişler Samsun Kapalı'da demişler. Evet, bulunan Asena Afravanlıoğlu, Sibel Kaya, Elif Kaya, İdem Öz, Salih, Tansu Kaplan, Bengüsu, Sivas açıkta olan Gamze Çalışır, misafirler ne kadar uzak olursa olsun gönül hep yanımızda. İçeride geçen tüm gününüzün sonunda özgürlük var. Sizleri çok ama çok özledim. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle her zaman yanındayım. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük inşallah yüreğinde başlar. Elbet bir gün size çok öpüyorum demiş. En derinde şarkısı Kübra Berlin'den armağan edilmiş. Ve yine Samsun Kapalı'daki kız kardeşim Sibel Kaya, Elif Kaya, Hasret Karakuş'a, İdem Öz, Salih Bengüsü, Sevim, sizleri çok seviyorum. En güzel mesafeler kalpleri ayırmayan mesafelerdir. Her zaman kalplesiniz. Pazartesi mektup atacağım. Öpüyorum sizi çokça demiş Ahmet Kaya'dan. Penceresiz kaldım anne şarkısı. Çalsan seviniz demişler. Gamze Çalışır yollamış bu mesajı da arkadaşlar. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Osman Yılmaz, Sildim Hatıranı şarkısı. Samsun T tipi A8'de yatan demiş Aykut Uyar dayıma, arkadaşlarına armağan olsun demiş. Seni çok seviyorum dayı, kendine dikkat et demiş. Eren Temel Ceylan yollamış mesajı dayısı için. Aykut Uyar'a selamlarıyla şarkı istemiş. Şarkı listemde birazdan yollayacağım. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onları da yollayacağız. Ben Alihan Coşkun, sabır en büyüğü, uzun geceleri bile sabaha ulaştırır. Umudunuzu kaybet etmeyin. Bu demir kapılar varsa yarın özgürlüğü açılan kapılar da vardır. Tüm T tipine ve abim Samet Yıldırım için Tekir Vursunlar şarkısı armağan olsun. AC her yerde demiş mesajında. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle baktığımda, bu arada Hamit Nakliyat'a, sevgili Hamit abimize buradan selamlar, sevgiler olsun. Evet, tüm güzel şarkıları yolluyorum onlara. Onlar için de armağan olsun. Ve yine istenilen şarkılarda iyi yayınlar Murat abi. Ben Sude demiş. Ben Sude, Cengiz İmren'den Yalan Değil şarkısı, Aydı Koşunu Yatan, canından çok sevdiğim Metehan Şimşek'e armağan olsun, iyi yayınlar dileriz demişler. Sude yollamış Metehan Şimşek'e bu güzel şarkıyı, armağanım olsun demiş. Evet, onlar için gidecek. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm abi, ben iyi yayınlar, ben İsa Taşkın, kardeşlerim, dostlarım Dinçer Çarıkçı, Farican Peköz'ler, Nazım Bilgin, Miran Sayar, Anıl Yalçın, Sabri Akdemir, Recep Büyükdağ, Ercan Erdalcan, Büyükdağ'a Artvin'de olan kardeşim Utkan Arazici'ye selam olsun. Yaralı Kartal şarkısı armağan olsun. İsa Taşkın yollamış bu mesajı. Onlar için gelmiş, tamamdır. Evet, de onlara yollayacağız. Evet, istekler var. Birazdan onlara da yer vereceğim. Ondan öncesinde şarkılar geliyor. Sonrasında yine ben burada olacağım dostlar.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Kirari Saatler'desiniz.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var. Selamun aleyküm, ben Altar Aslan demişler. Evet, Altar Aslan. Altar Aslan. Samsun tetibinde açıkta burada kader birliği yaptım demiş koğuş arkadaşlarıma ve beni tanıyan herkese selam olsun. Bir de bu parça benden armağan olsun dermiş. Evet, Adana Ayhan'dan Sokaklar Zorluyor Beni adlı şarkı istenmiş. Evet, bu şarkıyı yollayacağım ve yine tabii ki sevgili dostlar, kimden? Belinay Öztürk'ten de Bediran Öztürk'e Can Parçasına ve Yaşlı Kurt'tan selamları var. Yalnız değilsin canım demiş mesajında Belinay Öztürk yollamış. Bediran Öztürk'e Can Parçasına ve Yaşlı Kurt'tan da selam varmış. Bunu da iletmemizi istemiş. Evet, onlar için gidecek. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle baktığımda, selamun aleyküm, biz Bafra Açık Cezaevinden Samet Ayna, Uğur Vural, Berkan, Berkan Sandıkçı, İbo Şeker, Savaş Beldek olarak canımız olan Hamdi Samet Mutlu'ya, namı değer boksör Samet, Samet'in doğum günü kutlar, nice mutlu yıllara dileriz. İstek şarkı olarak da Ali Kılık'tan Yalnız Değilsin şarkısı armağan ediyoruz. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle demişler. Evet sevgili kardeşlerim, Samet Ayna, Uğur Vural, Berkan Sandıkçı tarafından, İbo Şeker tarafından ve diğer dostlarından da Hamdi Samet Mutlu'ya doğum günü kutlu olsun dilekleriyle iletilmiş. Evet, doğum günü kutlu olsun kardeşim. Bu arada Hamdi Samet Mutlu'nun da doğum günü eşlen dileklerini ben de kutluyorum sevgili kardeşimizin. Evet, onlar için de gelsin. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onları da yollayacağım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yine gelen mesajlarda sevgili dostlar, şöyle bakayım ben. Tamamdır. Evet, selamünaleyküm demişler. Ben Ozan Şen. Samsun tetibinde yatmakta olan canım yağmuruma, hayat her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bazen zorluklar çıkar, bazen mesafeler girer. Araya bazen de şartlar bizi sınar. Ama ne olursa olsun seni sevmekten vazgeçmeyeceğimi bilmeni isterim. Çünkü benim sevdiğim sadece güzel günler ait değil, zor günlerde de yanında olmak, elini bırakmamak, birlikte mücadele vermek demek ki demiş. Seninle geleceğim hayal etmek bile bana mutluluk veriyor. Aynı sofraya oturmayı, aynı yolda yürümeyi, güzel anılarla birleştirmeyi, bazen kahkahalarla gülmeyi, bazen de diyor sessizce yan yana durmayı istiyorum. Çünkü mutluluğun tanımı benim için senin olduğun yer demek. Seni çok seviyorum ve sen hayatta görmek bana kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissettiriyor. İyi ki varsın gönlümün sultanı. Güçlü Soydemir'den Yasaksın Bana şarkısı armağan olsun dermiş. Evet, Ozan Şen tarafından Yağmur eşine armağan edilmiş bu güzel şarkı. Evet, onlar için gidecek. Evet, onlar için gidiyor sevgili dostlar, yine gelen mesajlarla. Evet, şarkılar var, onları yollayacağım. Yine gelen diğer mesajlarda şöyle baktığımda, merhabalar yayınlar, Aleyna Korkut yollamış. Aleyna Korkut, Samsun tetibi cezaevinde A30 koğuşunda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim biricik sevgilim Ahmet İmren Takal Altun'a çok selam olsun. Bir tanem, seni çok özledim, seni çok seviyorum, hayatıma girmişsin, bir gün biz de kavuşacağız, yakındır. En güzel yarınlarımız için sabırla bekleyeceğimiz bir gün, seni orada görmeyi değil almaya geleceğim, her zaman senin yanında arkandayım, seni çok seviyorum ömrüm. Ayrıca A14 koğuşu yatmakta olan kardeşim Muhammed Raşit Tekal Tuna, buradan çok selam olsun. Annesinin de çok selamları var. İkinize bu şarkı Ahmet'ime gelsin. İbrahim Polater, Mecburi İstikametler adlı şarkı istenmiş. Yalnız bu şarkı olmayabilir, onu söyleyeyim. Bu olmazsa sıradaki şarkılar gelecek. Evet, bu notu diyor gönderirsen seviniz demişler. O zaman buymuş. Ben bu saatte okudum ama saat vermemişsin. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Tamamdır. Gelen diğer mesajlar var. Onlara da yer vereceğim. Birazdan tabii ki yollayacağım. Şöyle baktığımda güzel bir şarkı var. Hemen şarkı gidiyor. Hamdi Samet Mutlu'ya ulanmıştı. Şarkıdan sonra Sokaklar Zorluyor Beni. Diğer şarkılar da listemde.

arka sokağın çocuklarıyız. Bizde üçüncü şık yoktur. Yağsımız, yansımız. Bizim öfkemiz 80 mahalleyi bir anda yıkar. Biz bu sokağın sarraflarıyız. Sürüsüne güvenip itlik yapanlar. Hepinize Udri meydan. Gece karanlık erkeklerindir. Havaya sis çökünce

0: Mimari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: İşte sevgili dostlar, bitirmişim güzelliğe devam ediyor. Selamünaleyküm, ben 26. Koğuş'tan Kaya Şenel. Aynı ortamı paylaştığım can parçam Yasin Şenel'e, Ahmet İyigün, Metan Sazak, Cem Arslan, Fatih Arslan, Enes Yavuz Şener, Yılmaz'a, Zeki Çağlayan, Kadir Gürel, Cevher Var ve A18'de bulunan kardeşim Ömer Faruk Şeker'e ortamdan selam olsun. Ayrıca Yasin'in sana çok selamları var. Ömer İstek parçam Otur ve Anlatayım Çalarsan Seviniz demişler. Bu şarkı yok demiştim, listemizde bulamadım. Sırada güzel şarkıları yollayacağım demiştim. İsteği okumuştum tekrar, değil mi? Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, biz Serdar Canikli demişler. Cezanı yatmakta olan gönlümün eşkıyası Çiğdem Pars. Mahkeme günü orada olacağım. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Laz, Uğur, Onur, Deniz, Sercan Canikli, Ersan Canikli, Faruk Kartar, Gökhan Safa, Sivas Libo. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun diyor. Serdar Canikli yollamış bu mesajı da. Evet, onlar için gidecekmiş. Evet, onlar için de gelsin bu güzel şarkılar. Ve yine gelen diğer şarkılar da listeme dahil olmuştu. Onları da yollayacağım arkadaşlar demiştim. Onları da yollayacağım tabii ki. Evet, şu arada bak şöyle bakalım hemen yine gelen diğer mesajlara. Tamamdır. Biz Asena Vanlıoğlu demişler. Yaren Bülbül, Bahadır Taflan, Mert Seçkin'e Yıldız TV'den Çat Kapı şarkısı Armağan Olsun denmiş. Onlar için gelsin demişler. Samsun Kapalı Yatan Ömrüm, Bahadır Taflan. Bazen seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmak kelimeler bulamıyorum. Çünkü sen benim için sadece sevdiğim biri değil, huzur, mutluluğu en güzel alışkanlığımsın. Kibar'dan Aşığım Sana şarkısı Çalsan Seviniz. Asena Afra Vanlıoğlu demişler. Mesaj bu şekilde yetinmiş. Onlar için gidiyor. Evet, haberler var. Haberlerden sonra buradayız arkadaşlar. Sonra da ayrılmayın bakalım.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Tarih Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, BT'miz devam ediyor. Bu arada saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Güzel programı kaçırmayın arkadaşlar. Bakın gece ileriki saatlerine kadar Kalpten Kalbe sevgili Taner'le güzel bir saat yaşayacaksınız. Ondan dolayı kaçırmayın programlarımızı. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları yollayacağım. Bu arada yine gelen mesajlarda neler var, onları da yollayalım arkadaşlar. Bu arada gecenin tüm güzel şarkıları tabii ki Samet Aynadan, kalbinin sahibi olan kıymetli değerli Nusra Çalak'a gidiyor. Bu arada gecenin tüm güzel şarkıları onlar için gelsin. Ve yine gelen mesajlarda selamünaleyküm Murat abi, yayınlar kolay gelsin. Benden İsmail Akkuş'a, Necmi Akkuş'a selam ediniz. Herkes gönlünce olsun. Ayetten dostlarımıza selam ederim diyor. Bu şekilde yollamış mesajı. Ahmet Okutan yollamış, ilettirmiş mesajını. Evet, yine gelen mesajlar. Ben Alihan Coşkun, abim Umut Öztürk'e güzel yüreğin, yardımseverliğin ve dostluğun için her zaman minnettarım. Serkan Nişancı'dan eller yüzer armağan olsun Hacı Ayer'de. Yine Alihan Coşkun'dan efkarlı Ahmet Coşkun'a, Coşkun abime, bazı insanlar vardır sessiz yaşar ama gönüllerde derim izler bırakır. Sen de onlardan birisin. Eyüp Han'dan belimizi büken var şarkısı, armağan olsun Hacı her yerde demiş yine mesajda. Bu arada Yalçın abime selamlar olsun. Ona da selamlarımı yolluyorum. Evet, yine gelen mesajlarda tabii ki, evet, Murat demişler. Canım kızım Yağmur Aksu ve kız kardeşim Fatoş, Elif, Coşkun Suya, kızlar bu işte bir terslik var ama şu an benim orada radyo dinliyor olmam, sizin de dışarıda istek atmanız gerekiyordu. Güzellerim benim, sizi çok seviyorum, çok özledim. Çıkın gelin ne olur, herkese selam olsun. Çalışıyorum bugün değil ama yarın yazacağım size. Tüm güzel şarkılar sizlere ve tüm dostlarımıza armağan olsun demiş. Ayşegül Coşkun Su yollamış mesajı kardeşlerine. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlarda şöyle bakayım. Onları da yolluyorum bir arada da. Evet, şarkı gelsin. Şarkılar bir gelsin. Sonra yine ben buradayım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, bu arada saatim 19.18'i gösteriyor. Evet, bitirimiz devam ediyor. Tabii ki yavaş yavaş da sonlara geliyoruz. Vedamızı gerçekleştireceğiz sonrasında. Evet, şöyle baktığımda yine ben demişler Ozan tamamdır. Evet de demişler. Öncelikle selamünaleyküm, ben Ozan Şen, Samsun T-Tipi 11. Koğuş'ta. Çok selam olsun. Kaderbili yaptım. Abi ve kardeşlerime Miran Sayar'a, Nazım Bilgin'e, Görkem Dirican'a, Salih Efe Çelik, Kanat'a, Emircan Yaşarcan Kaplan'a, Kaan Albayrak'a, Reşit kardeşime, Erkan Şanlı'ya, Batuhan Güzel oğluna, Abdullah Samet kardeşime, Dursun Can, Murat Çevik, Haluk Berber, Doğan Can Aksa, Miraç Çoru, ismini unuttum abi ve kardeşlerime çok selam olsun. Sular çekilince karıncalar, balıklar sular yükselince balıklar karıncalar yer demiş. Yani kimin ne olacak, suyun akışı belirler. Elbet bir gün demiş. Alem sarılırım, MS sarılmaz demiş. Böyle bir not bırakmış, tamamdır. Evet, onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlarla devam edeceğiz. İlettiğinizde baktığımda tamamdır. Evet, bir şarkım var. Şarkıyı yollayacağım. Hemen şarkı gelsin.

İşte güzel bir yaşayan insan şarkısı geldi sevgili dostlar. Evet, selamünaleyküm, ben Doğukan Demir demişler. Buradan değerli büyüğüm, dayım Yavuz Cengiz'e, eniştem Mehmet Özay'a, amcam Fuat Kaplan'a, can abilerim Kürşat Vatansever'e, Yiğit Kan Demir'e, can parçalarım Barış Deniz'e, Halil Yaprağa ve Adnan Ado'ya, Eray Ulusoy'a, kader bile yaptım Gök.

istiyorum demiş. Bu şekilde yazmış şarkı. Kim söylüyor bu şarkı? Bir de söz kim, doğru da değil zaten. Yanlış yazmışsın. Evet, sırada güzel şarkılar gelsin bu şekilde. İstekli bu şarkı. Hemen yollayacağım. Güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu arada hemen onu yollayacağım. Şöyle bakalım. Şu şarkı gelsin bakalım. Tamamdır.

Evet, 19.31 gösteriyor saati, stüdyo saatim bu arada. Evet, buradan selamlarımı iletirim tüm dostlarımıza, kardeşlerimize. Ve yine Samet Aynadan cümleden selamun aleyküm demişler. Evet, Samet Aynadan cümleden selamun aleyküm. Buradan canım karım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbetli ve cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Ural, Hamdi Samet Mutlu, Berkay Sandıkçı, Berde Taha, Ünveren, Enes Ulaş, Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özvalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yahya Sisko, Gürkan Safa, yine Ufuk Algüle, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Can Alpe, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semize, Cengizhan Sürücü ve bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Abim Uğur Demiröz'ün de tüm dostlara selamları var. İstek şarkımız demişti. Gecenin güzel şarkıları onlar için gelsin demişti. Onlar için gidiyor. Tüm güzel şarkılar. Ve yine bu arada Samet Ayla ve Uğur Vural tarafından da, Berkan Sandıkçı tarafından da, İbo Şeker, Savaş Beldek olarak diyor. Canımız kanımız Hamdi Samet Mutlu'ya, namı değer boksör Samet'in de doğum günü eşlem dilekleriyle kutluyorlar kardeşlerimiz. Onlara da selamlar olsun bu arada. İşte güzel bir şarkı geliyor onlar için ve özellikle Samet Ayla'dan Nursena Çalık için armağan ediliyor. Onu çok sevdiğini söylüyor. Bu şarkı ona gidiyor.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

Evet dostlar, programın yavaş yavaş sonlarına geliyor. Son şarkımla vedamı gerçekleştireceğim bu arada. Evet, bir önceki listem vardı. Oradan buradan bir selamlar yollayayım sevgili kardeşlerime. Sevgili Samet Aynı, Mert Güneş, Miran Sayal, Yasin Ay, Nazım Bilgin, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım'a, Alihan Coşkun'a, Muammer Onay'a, Niyazi Onay'a ve Emre Yanak kardeşime ve sevgili Murat Tağan kardeşime, Hakan Polat'a ve DJ Şan'a da selamlar sevgili olsun. Tüm dostlara, kardeşlerimize selamlarım bakidir. Evet, onlar için de güzel bir şarkı gelsin. Yarın biliyorsunuz 18 itibariyle program başlıyor. Kader Mahkum İstek Programı yarın akşam gece yayındayım arkadaşlar. Bu arada Instagram adreslerimi takip etmeyi unutmayın. Yayına girerken bildirim yolluyorum. Yayında dinleyin diye. Evet, ne yapıyorsunuz? DJ Murat yazıyorsun Instagram'a. Instagram'dan DJ Murat'ı takip alıyorsunuz arkadaşlar. Instagram adresim DJ diye geçiyor. DJ Murat diye geçiyor. Ekliyorsunuz ve paylaş. Tabii ki son paylaşımları da beğeni bekliyorum. Programdan sonra da bakacağım. Sevgili Muro kardeşime de selamlar olsun. Bu arada Merdo'ya da sevgiler selamlar yolluyorum sevgili kardeşim. Merdo'ya da evet güzel bir şarkı yollayayım. Sevgili Merdo kardeşime gelsin. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçtım. Bay bay.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Master of Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programıyla Tutku FM'deyiz. Duyguların en derine inen, kalpten kalbe dokunan bir yolculuk başlıyor. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderin. Duygularınız onların kalbine burada dokunsun. Beş itibariyle mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. Müslüm Gürses'i konuk ediyoruz radyolarınıza ve seni yazdım diyor.
1: Tutku FM.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

Astronoma Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Az sonra bu şarkının takibinde mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55.

Evet, mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İlk mesajımızı aktarıyoruz. Selamünaleyküm, ben Samsun TTP. C22 koğuşunda yatmakta olan Erdal Büyükdağ. Aleykümselam, öncelikle babam Recep Büyükdağ ve can parelerim Aysun ve Eda Büyükdağ'a. Çivilerimizin çakılmadığı bu hapishanede kimse paslanmamızı beklemesin, elbet çıkacağız, kimse kendini kaybetmesin, Dört Duvar adlı şarkıyı armağan ediyorum diyor. Erdal Büyükdağ için geliyor. Çare.

yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne denize dönebiliyorum.

Sensiz günlerin tadı tuzu yok canımın içi. Ben de burada günleri sayıyorum. Güzel günlerimiz çok yakın Allah'ımın izniyle. Sen varsan ben varım. Bunu unutma, seni çok seviyorum kıymetlim. Arap Hasan diyerek mesajını sonlandırmış. Eşim Hasan Şenel'e armağan olsun diyor.

0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da ömür evlerinde hizmetinizde Astrova Spor Salonu. İyi yayınlar, ben Öner Dilek. Kavak Açık cezaevinde yatmakta olan resim Ertuğrul Sağlam abilerim ve dostlarım Recep Aran, Yiğit Ankutbay, Emirhan Aran, Aziz Çıkla, Altan Eroğlu, Bırakcan DG, Celal, Aygüner, Soner, Kara, Dursun Kısmeti, Yaşanmayan Günler Var şarkısını armağan ediyorum. Yaşadığın hayatın hakkını vermek lazım. Hapşırarak fazla yaşanmaz diyerek mesajını sonlandırmış. Öner Dilek için geliyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye. Herkese selamlar. Ben Gerçen Beli İlker Sarı. Parmaklıklar bedenimizi sarsa da bu soğuk odalarda yüreğim bir kuş misali umutla dolu, kanatlarla sevdiklerimin yanında. Umut olduğu sürece hiçbir yol bitmez, hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Beni tanıyan tüm abilerime, kardeşlerime ve sevdiklerime saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kamalı Yakup abime, kardeşim Abdullah Demirtaş'a, Trabzonlu kardeşim Bedirhan Kurt'a ve tüm dostlarıma selam olsun. Emre Bebek'ten Sen Benimsin şarkısını armağan ediyorum. Dinleyen herkese umut ve güzellikler diliyorum. Gerçen Beli İlker Sarı'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Altan Aslan Samsun teyitifi Açık Bey'i burada kadar bile yaptım. Koş arkadaşlarıma ve beni tanıyan herkese selam olsun. Bir de tüm sevdiklerime armağan etmek istiyorum diyor. Altar Aslan'dan armağan oluyor.

Kutlu FM 105.0'dasınız. Cumartesi gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve yeniler Samsun Kapalı A12'de bulunan canım eşim Murat Çabuk için ecel olsun bana senden başkası şarkısını rica ediyorum. Dünyada milyonlarca insan var. Benim için tek bir yüz, tek bir ses, tek bir kalp ve tek bir adam var. Benim bütün seçimim, bütün yollarım ve bütün gerçeğim sensin kocam. Allah'ıma emanetsin. Seni çok seviyorum ve tekrar tekrar öpüyorum yüzünü, gözlerini. Eşim Murat Çabuk'a armağan olsun diyor.

Az önceki şarkımız sevgili dinleyiciler, Sen Benim Senin için bir isteğimiz daha geldi. Trabzon'dan Bedirhan Kurt'tan sevdiği kadın Gizem'e gelsin. Sen Benimsin şarkısı diyor. Biraz önce yer vermiştik. Trabzon'dan Bedirhan Kurt'tan armağan oluyor. Sen

0: ecel olsun bana senden başkası.
1: İyi günler, selamlar. Aleyküm, ben A16 Koğuşu'ndan Mert Altınsoy. Aleyküm selam Mert. Beraber kaderliği yaptım başta abim Umut Güdüle, Bora Karaca, Kemal Degit, Mithat Tuzcan, Muhammed Can Şahin, Yağız Özbal, İmdat Kayaoğlu'na, Batuhan Kumaş'a, Müsait Haneci, Sercan Yeşilyurt ve başka koğuşlarda yapmakta olan kardeşlerim Kaan Düzgün, Ahmet Bektaş, Oğuzhan Kurtoğlu, Sefa Onur, Ayas Emirhan Kaplan, Kadir Efe Ar, Emre Elibuler, Talha Baycan, Akın Aksa'ya ve Açık'ta Yatan Osman Köseoğlu'na, Aykut Sekmen, Ömer Faruk Karatay'a selam olsun. Hayatın paramparça şarkısı armağan olsun. Mert Altınsoy'dan gelsin diyor ve sevenleriyle buluşuyor.

0: neler yüzüme güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan, hayatın paramparça olsun.
1: İyi yayınlar Tutku FM, A2 Koğuşu'ndan Elif Kaya, kız kardeşlerim Sibel Kaya, Tansu Kaplan, İdeal, Öz Salih, Hasret, Karakuş'a. Gökçe Erdoğan, Bengüsü Sevil, İlayda Çıta, Seda İkinci, Seda Türkmen, Zeynep Olgun ve Özlem Dediği, ablalarım Aysun Büyükdağ, Ayşegül Uluç, Eda Güney ve Büşra Çağcı'ya selam olsun. Fatih Koğuşlar'da bulunan can parçalarım Eda Büyükdağ, Tuana Gül, Bulut, Asin Avanlı, Nur Recep, Büyükdağ Erdal Can, Büyükdağ ve Can eşi Mümit Can, Aya sevgilerimi gönderiyorum. Seni çok seviyorum. Aynı gökyüzüne baktığımız sürece o kadar da uzak değiliz. Arkamda Dağ Bir Beni şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun diyor Elif Kaya'dan.

İlk saatimizi tamamlamak üzereyiz Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yeniler Murat Karatay'dan Aydı Koğuşu'nda yatmakta olan Volkan Demirci abime, abi seni çok seviyoruz. Gözün arkada kalmasın, her şey çok güzel olacak, buna inanıyorum. Sen sadece kendini dik tut yeter. Biz buradayız abi, senin yanındayız, zor günler geçer. Önemli olan senin güçlü durman. Sensiz iki gün şarkısı sana armağan olsun. Murat Karatay'dan Volkan Demirci için gelsin diyor.

Yeni saatimizdeyiz. 21.02 saatlerimiz cumartesi gecesinde. İyi günler Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu TTP Kapalı'da. Saygılar abim Kemal Sarıköse'yle, İsmet Yıldırım, Efkali Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Mukiye Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Can Galın, Kadir Erize, Kaan Durukan, Tamer Karahaslan, Ömer Faruk Şirik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan, Altuman, Doğukan Demirci, Urfalı Ali, Cemal Çatıbay, Adigil Ali, Oğuzhan Kurta, Muharrem Durun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgöz, Enis Güderoğlu, Recep Canaz, Umut Can Özcan, Serdar Çelik, Mert Ahta, Arif Soydaş'a, Muhammed Elize, Diğer Koşlar'da Yatan, İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Fırkan Aydın, Fırkan Işık, Teksas, Ahmet Seçkin, Gerçen Belisin, Ankara İlker Aydın, Abdullah Altınışık, Mirhan Sayalan, Nazım Begin ve tüm Aydık Oğuşuna, Özel Önlüm Türküsü Armağan Olsun, Ayşe Her Yerde Delik mesajını sonlandırıyor.

Selamünaleyküm, ben Enes Yoruldu. Aleykümselam. Buradan sizin aracılığınızla öncelikle can parçam pek özleri, sonrasında başka koğuşlarda yatmakta olan Aslan kardeşim, can parçam Caner Barutlu, Mirhan Sayala, dostum Nazım Bilgin, can kardeşim Can Altıntaş, Fatih Bilgin, Serkan Koloğlu, Salih Merkezgin, Soy Emre Temizi, Çağatay Coşkun, Batuhan Saya, İlyas Kahraman, Servet Ayşe Erdal, Can Büyükdağ, Sezgin Pala, Emircan Özdemir, Batuhan Pehlivan, Doğukan Demir, Yiğit Kaan Demir'e, Yunus Emre Özenç, İbrahim Durmaz'a selam edelim. Beraber kadar bir yaptım. Şerif Buğra Yılmaz, Selim Güven'e, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınca, Celal Sakal, Can Hünerli, Alperen Gündoğan'a, Anıl Güler, Hasan Emici, Emir Şener, Emin Akman, Emirhan Kara, Osman Bayrak, yol karardığında elveda diyen hain diye toza döndü parçası A14 koğuşuna da armağan olsun diyor. Enes Yoruklu için de geliyor.

İyi yayınlar Murat. A3'te yatağın Yağmur'a sesleniyorum. Çok özledim. Senden bir haber alamıyorum. Yazmanı bekliyorum. Seni çok seviyorum Ayparçam. Haber gelmiyor yardan şarkısını Murat'tan Yağmur'a armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ankara'dan Sayın Başkur, Samsun T-tipinde yatmakta olan C22 koğuşunda oğlum Seyfullah, Başkur Tunağan Çakır'a, Erdal Büyükdağ Tunağan Sizleri, Berkay Ak, Serhat Atara, Metehan Gülener, Serkan Kolsuz, Yusuf Taş ve Alperen Can'a, evlatlarım sizleri çok seviyorum, kurban bayramınızı, geçmiş bayramınızı da kutluyorum. İnşallah bizlere ikinci bayramı yaşatırsınız, selam ve dua ile diyerek mesajını sonlandırmış Ankara'dan Sayın Başkur.

İyi yayınlar canım kardeşim Enes Yorulu ya. Arada bir şarkısını armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Rabbim tez vakitte kavuştursun bizi. Ablası Sema Nur'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Yasin ulaştırmış mesajını. İyi yayınlar bütün radyo dostlarına. Armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Gönlümden kalbime Hazar Yıldız'dan gel, yaramı sar parçasını sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni iyi ki sevmişim az sabır. Güzel günlerimiz olacak birazdan. Ödemini yatıracağım, seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör, seni kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum diyor. Gönlümden kalbime Yasin diyor.

İyi enar kapalıcı 27 koşna göz bebeğim ibretimize yazıyorum, biliyorum orada çok bunaldın. Seni çok iyi anladığım için bu suskunluğum sen ne kadar aramıza duvar örmeye çalışsan da ben o duvarı aşar yine sana gelirim. Senin sıkıntılarına razıyım, tek isteğim azıcık mantıklı düşünmen ve benimle ona göre konuşman. Seni çok seviyorum Fatma Temiz'den, armağan olsun Emre Temiz'i diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A22 koğuşunda yatan Serkan Dere'ye eşinden. Her şeyim oldun şarkısı, seni çok seviyorum hayatım, çok özledim, elbet bir gün kavuşacağız, sabır can özüm. Serkan Dere'ye eşinden armağan olsun.

21-21 saatlerimiz cumartesi gecesinde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biziz, bir sıkıntı yok, evdeyiz, seninle radyo dinliyoruz, kurban oldum. Hep seninle olacağım, hiç yalnız bırakmayacağım, can parçam, Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, Selda parçası Armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Ayki'den İdem, Öz Salih, aynı sofrayı paylaştım göz bebeğim, Hasret Karakuş, Gamze Çalışır, Gökçe Erdoğan, Özlem Dede, Tansu Kaplan, Sibel, Elif Kaya, Bengüsü Sevim, Eda Güney, Zeynep Olgun, İlayda Çıkta, Büşra Şarcı Ablam, Ayşegül Uluş, farklı koğuşlarda bulunan aslanlar, Berkant Ağa, Alper Erdeniz, başta Hazar Karakuş'a Erdinç Güney'e selam Hasretinle, Hasretin de dediği gibi ihanet intikamı yan komşusudur. Bir gün mutlaka fırını çalar elbet bir gün. Gidem Öz Salih'ten Armağan Olsun Sözüm Yok şarkısı diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Sevgili yayınlar Harun Mehmet'in gurbetçilere ve radyo dostlarına armağan olsun diyor bir başka mesajımız. Samsun Kapalı Yatmat olan kardeşlerimiz Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Burak Altun, Ertuğrul, Katırcı, bütün özlemler size, çok yakında kavuşmak dileklerimizi. Mahkum şarkısını armağan ediyorum Erhan Yıldız ve Necati Öksüz, Dost Meclisi'nden armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Gökhan Aslan mesajını ulaştırmış, iyi yayınlar diliyor. Gökhan ve sevdikleri için de geliyor.

Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Bir saat içerisinde mesajlarınızı hemen hemen aktarıyoruz değerli dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda iyi yayınlar. Yukos'un kıymetlisi Merve Engin. Bugün mektubunu yazdım. Canımın canı iyi. Merak etme, açık görüşü bekliyorum. Mesafelerin hiçbir önemi yok. İnsan kalbindekini her zaman özler. Zaman geçiyor sadece. Hasret hep aynı yerde duruyor. Pazartesi çıkaracağım mektubunu. Yukon seni çok seviyor. Sen bendesin. Ben sendeyim parçasının senden Yukos'una gelsin. Beklemede kal kurban olduğum muzur delim diyerek mesajını sonlandırmış. Merve Engin'e armağan oluyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar, ben Yalçın Coşkun. Kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Muki Dayı, Umut Öztürk, Kadir Erize, Yaşar Can Kaplan, Samet Çangalın'a, Ebu Bekir Sarıoğlu, oğlum Alihan Coşkun ve tüm Aydi koğuşuna armağan olsun. Kader parçası Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Yalçın Coşkun'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Serhat Atar, tahliye oldum, kader bile yaptım abilerim. Kardeşlerim Tunahan Çakır, Tunahan Sezeri, Alperen Can, Erdal Büyükdağ, Berkay Ak, Mete Gülana, Fatih Kara, Hasan Hakan Kocaman, Ferhat Tanrıber, İdris Melih, Altay Yiğit, Tulgar Aslan, Ümitcan Ay, başka koğuşlarda yatan Yaşar Can Kaplan, Emrecan Köseoğlu, Kerem Çelik Kanat'a hepsine selam olsun. Kader parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Serhat.

İyi günler Bahri Yıldırım buradan. Sizin aracılığınız ile kader bile yaptım. Başta canım kanım Emrullah Kaya Abdullah da Mücahit Ayaz, Baki Can Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu, Taner Kaya, Şeki Çuvaltan, Ali Kemal Çoban'a, Mıdı Mertcan Akgüze, Bekir Köksel'a, Mıdı'ya, Gökhan İpek, Ali Çoban, Baran Akman, Halil Yaprak, Yusuf Miran Sayala ve diğer koğuşlarda bundan Doğukan Kocaman'a selam olsun. Hazar Hazar parçası tüm dostlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle diyor. Bahri Yıldırım'dan armağan oluyor. Alihan Coşkun mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar aileme ve tüm radyo dostlarına, koşu arkadaşlarıma da armağan olsun diyor. Alihan Coşkun içinde geliyor.

Sırayla mesajlarınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbe'de beraberiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da C27 koğuşuna yatan eşim Adem Tunceli'ye ihtiyacım var. Sesine parçasını armağan ediyorum. Çok az kaldı. Sevdiğim, inşallah bu kez alacağım seni oradan. Seni seviyorum nefesim. Her şeyim biraz daha sabır can eşim. Çiğdem Tuncel'den armağan olsun diyor Adem Tunceli. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A12'de bulunan canım işim Murat Çabuk için Ceylan Fırat Masa şarkısını rica ediyorum. Senden bana benden de sana gelsin sevgilim. Seni çok seviyorum ve çok çok öpüyorum. Aşkım Allah'ıma emanetsin dünyam diyerek mesajını sonlandırmış. Murat Çabuk için gelsin diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A26 koşunda yatmakta olan canım eşim Yağız Çetin'e sevgiyle yolluyorum mesajımı. Sevgilerim, annemdeyiz, iyiyiz, aklım bizde kalmasın, seni bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Unutma ki bir gün teraziyi biz tekmeleyeceğiz. Kara Gözüm şarkısını armağan ediyorum. Canım eşim Yağız Çetin'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Serhat Atar Talih'e olduğum kaderle yaptım abilerim, kardeşlerim Tunağan Çakır'a, Tunağan sizlere Alperen Can, Erdal Büyüktağ, Berkay Ak, Mete Gülen'a, Fatih Kara Aslan, Hakan Kocaman, Ferhat Tanrıber, İdris Milih Altay, Yiğit Tulgar Aslan, Ümitcan Ay, başka koğuşlarda yatan Yaşar Can Kaplan, Emre Can Köseoğlu, Kerem Çelik Kanat, hepsine selam olsun diyor. Serhat Atar için de geliyor.

Kalpte Efendi, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. A22 koğuşu Serkan Dile Kader Birliği yaptım abi ve kardeşlerim Parican Pek Özler, Armutlu Dinçay Çarışı Hasan Kıran'a Adem Çal için armağan olsun bu parça diyor. Serkan Dere'den armağan oluyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Hayat bazen en ağır sınavlarını en güçlü insanlara verir geçen, her gün seni hedeflerine biraz daha yaklaştırıyor. Umudunu kaybetme, çünkü sabırla beklenen her güzel şey vakti geldiğinde mutlaka gelir. Güçlü kal, güzel günler yakındır kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın ve sevdikleri için geliyor Engin Nurşani yorumu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimiziz. Cumartesi gecesinde 22.00 saatlerimiz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz değerli dinleyiciler. Sırayla şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu güzel gecede Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda Trabzon'dan Gülşen Kol, Samsun TTP A11 koğuşunda olan canımın içi kardeşim Gökhan Gül. Her şey çok güzel olacak inşallah. Biraz sabır, her zor günlerin sonrasında güzel günler gelecek. Canım kardeşim Gökhan'ım, ablan seni çok seviyor. Her şeyim Juliet'e de seni çok seviyor. Özlüyor, hasretle, sevgiyle seni bekliyor. Seni çok seviyorum ablasının canı. Gökhan'ım kavuşacağız. Bunu aklından çıkarma. Trabzon'dan Gülşen Kol ve Juliet'den her bir şeyimiz, canımızın içi Gökhan Gül'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Alihan Coşkun canım oğlum yakıştım. Günler geçtikçe sana kavuşacağımız an daha da yaklaşıyor. Seni özlemle, sevgiyle ve sabırla bekliyorum. Güçlü durduğunu biliyorum, sen de bil. Sen de bil ki annenin kalbi her zaman seninle, zeytin gözlerin güzel. Gülüşün aklımdan hiç çıkmıyor sabit oğlum. Her zorluğun bir sonu vardı, seni sevgiyle kucaklayacağım. Günler çok yakın. Kendine iyi bak, moralini yüksek tut. Dualarım ve sevgim daima seninle. Seni çok seviyorum oğlum. Sensiz olmuyor, sana armağan olsun her şey her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Oğlum Alihan Coşkun'a armağan olsun diyor ve Orhan Hakalmaz alıyor sırayı, olmayınca olmuyor diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar A14 koğuşundan Alper Ustabaş kaderli yaptığım tüm A14 koğuşuna can yoldaşım parçasını armağan ediyorum diyor. Alper Ustabaş için geliyor.

0: Kadir'le.
1: Şey numara devam ediyor. İyi yayınlar. A22'de yatmakta olan Muhammed Kurça, canımın eşi Biricik kardeşlerim. Biricik kardeşim, seni çok seviyorum. Çok özledik evimizin neşesini. Bağış bulunmaz şarkısını armağan ediyorum. Muhammed Kurça için armağan olsun.

İyi yayınlar, ben Aleyna Korkut. Samsun T-Tipi kapalı A30 koğuşunda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim biricik sevgilim Ahmet İmran. Tek altına çok çok selam olsun. Bir tanem, seni çok özledim, seni çok seviyorum. İyi ki hayatıma girmesin. Bir gün biz de kavuşacağız yakında. En güzel yarınlarımız için sabırla bekleyeceğiz. Bir gün seni orada görmeye değil almaya geleceğim. Ben her zaman senin yanında ve arkandayım. Seni çok seviyorum ömrüm ve ayrıca A14 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Muhammed Raşit Tek Altun'a da buradan çok selam olsun. Annenizin de çok selamı var. Sizi çok seviyor ve özlüyor anneniz. Bu şarkı bir tanem Ahmet'ime gelsin. Mecbur İstikametler şarkısı diyor Aleyna Korkut'tan.

22:22 saatlerimiz Sami Galimenkul sponsorluğunda gece devam ediyoruz. İyi yayınlar. Öncelikle eşim Lütfü Can Elbil için yazıyorum. Sevgini taşımak değil hasretini çekmek, zor yaşamak ya da

Evet, seri bir şekilde devam ediyor beraberliğimiz. Bir Güçlü Soydemir yorumu daha var sırada. Recep Can Yeşilyurt, iyi yayınlar. A20 koşunda yatmakta olan Aslan kardeşim İpe Kağan Yeşilyurt. Sıkma canını abin, ailen her zaman yanında, aklın bize kalmasın, Allah'a emanet ol. Seni çok seviyoruz, yanımda olsaydın parçasını armağan ediyorum. Recep Can Yeşilyurt'tan armağan olsun diyor.

mesajımız daha var bu şarkı için. Mustafa Tuluyhan, Samsun A20'de yatmakta olan Efe Kağan Yeşilyurt kardeşime kucak dolusu sevgiler. Ailem ve kardeşlerin her zaman arkamda. Sabır, her şey güzel olacak. Aklım burada kalmasın. Sen iyi oldukça biz de iyi olacağız. Bütün kader mahkumlarına da sevgiler, saygılar. İyi yayınlar diliyorum diyor Mustafa. Tuluyhan ve sevdikleri içinde giriyor.

İncitme seni seven, incitme seni seveni, gün gele sesini, kokusunu hasret kalırsın. Çok özlersin ama gel diyemeden sadece beklersin. Ailem Merve'm Yukon seni çok özledi. Aleş'e yazdır arkadaş görüşüne, onunla geleceğim. Lüllük bacıyla konuştum, sana çok selam var, keşke onu da getirebilsem. Bizim tek sıkıntımız, tek derdimiz sensin ama buna da birlikte göz gereceğiz. Ben buna inanıyorum, sen bana hep iyi iç keyfine bak derdin. Şimdi roller değişti, ben sana diyorum iyi iç keyfine bak. Bu acımasız hayat bizi ne kadar üzdüyse o kadar da güçlendirdi. Senin yanında kocaman bir ailem var. Gel Bahtım Karbeyazı parçası bizim parçamız, bize gelsin. Can Yoldaş'ın pazartesi yine buradayım. İyi geceler ailem diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar canım kızım, seni her gün özlemleye düşünüyorum. Aramızda duvarlar olsa da sevgim sana her zaman ulaşır. Güçlü ol, umudunu kaybetme. Her karanlığın bir sabahı vardı. Seni ilk günkü gibi seviyor. Sana kavuşacağım günü sabırla bekliyorum. Allah seni korusun yavrum. Kübra Ataş'ın annesinden Kübra Ataş'a Bergüzar türküsü armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Kübra Ataş'a gelsin diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kayı'ya Eda Direk'ten mesaj: canım oğlum, yokluğun evin her köşesinde hissediliyor her gün. Senin için dua ediyor, seni düşünerek uyuyup uyanıyorum. Bu günler geçecek, yeniden sarılacağımız güzel günler gelecek. Ne yaşanırsa yaşasın, sen benim evladımsın ve seni her şeyden çok seviyorum. Allah yolunu açık etsin, kalbine huzur versin. Seni hasretle bekliyorum oğlum, koca dağım. Emre Yağız Kayı'ya armağan olsun diyor.

Sanayi Gayrimenkul sponsorluğunda gece devam ediyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Biraz yoğunluk var sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben C3'te yatan Soner Cılız. Aleykümselam Soner. Öncelikle aynı koğuşa kadar bile yaptım. Abilerim, kardeşlerim Başta Polat Bıçak, Mertcan Kılıç, Samet Demir, Caner Can, Akan A, Taha Edize, Kürşat Ali Şopal, Kerim Göktürk, Şahin, Kerim Göktürk, Şahin, Emrullah Keskin, Tayfun Sekmen, Baba Yarım, Ertuğrul Sürül, Muharrem Aksoy'a, Kadir Samet Fırat'a, İsmet Paşa, Kürşat Paran, Göçer İçin, Kürşat Türköz, başka koşullarda yaratan can parçalarım Samet Yıldırım, Metehan Gülhan'a, Efe Gülhan, Kırkan Ziya Uzun, Metehan Sezer, Serhat Atara, İbrahim Cem Kaya, Yiğit Yaman'a, Şerafettin Dilican, Samet Gıcılı, Yağız Özbala, Umutcan Özcan, Mertcan Söyler, Fırkan Can Bektaş, Umutcan Keskin, Eren Yerli, Aslan Kafese Yakışmaz, Özgür Günler'de kavuşmak dileğiyle, yıllar utansın parçası armağan olsun diyor Soner Cılız'dan.

Yeniler ama geçecek şarkısı Samsun C6 koğuşunda yatmakta olan Barış Sandalcı, Nurcan Karayel, Ali Demirtaş, Hasan Özdemir, Aşkın Can Kaya kardeşlerinden C5 koğuşunda yatan Kamalı Yakup'a gelsin kardeşlerin seni seviyor abim diyerek mesajını sonlandırmış. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar İstanbul'dan Juliet'e, Samsun T-Tipi A11 koğuşunda bulunan canımın içi sevgilim dünyam Gökhan Gül için. Aşkım seni çok seviyorum, seni çok özledim. Gülşen Kul ablan seni çok sevdiğini, her şey güzel olacak, unutmamasın, unutmasın, kavuşacağız. En kısa zamanda her bir şeyim dedi. Sevgilim Allah sabredenlerle beraberdir, ben sabrediyorum seninle kavuşacağımız gün için, sen de sabırlı ol. Allah'a emanet ol, ben her zaman seninleyim ve seninle olmaktan çok mutluyum. Gül ki güller astın al yanağında şarkısı Trabzonlu Gökhan Gül'e armağan olsun diyor. İstanbul'dan Juliet'e ve sevdikleri için geliyor.

Belediden Trabzonlu Gökhan Gül'e armağan oldu ve sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha hız vereceğiz mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ismim Dilek. Ne kadar acıyor yüreğim şarkısını eşim Aslan için istiyorum. Aşkım evdeyiz, bir yaramazlık yok. Herkes iyi, artık üzülme, olur mu? Allah'ım kalbini yaşadıklarını biliyor. Çıkacaksın ve de geleceksin Allah'ın izniyle. Ben hissediyorum bunu. Dualarım seninle, ben hep yanındayım. Hiç bırakmadım seni. Seni çok seviyorum. İyi geceler, Allah'ıma emanetsin. Çok öpüyorum. Dilek'ten armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Nurgül, buradan yol arkadaşım, güzel kokulum yavrum Sudenaz Ateş'e ve oğlum Uğur Akın'a sesleniyorum. Özleminizi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Dualarım sizindir. Rabbime emanetsiniz. Kocaman kucaklıyorum. Tüm güzel şarkılar Nurgül'den armağan olsun diyerek mesajına son veriyor denicimiz.

yayınlar. Van Açık Cezaevinde Kıpan kardeşime armağan olsun tüm güzel şarkılar. Kıpan kardeşim için gelsin diyor.

Selamünaleyküm, ben Utku Dindar. Aleykümselam, dışarıda hayat akıp gidiyor gibi görünse de inanın bir yanımız hep eksik. Hep sizin olduğunuz yerde, attığımız her adımda, oturduğumuz her masada, ettiğimiz her duada siz varsınız. Gözden ırak olmak, gönülden ırak olmak demek değildir. Tam tersine özlem insanı daha da kenetler. Biz sizinle sadece iyi günü değil, bu karanlık günleri de paylaşmak için kardeş olduk demir parmaklıklar arkasında olabilirsiniz ama sizin yüreğiniz buradaki pek çok özgür insandan daha hür. Adaletin elbette tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz. Az daha sabır can kardeşlerim. Kadir Özdemir, Emirhan Bayrak, Muhammed Altaş, Mert Yılmaz, Kaya, Emir Ocak, Samet Aydın, Kemalcan Dindar, Ahmet Tekaltun. Seviyorsunuz canlar, elbet bir gün dostum dostum parçası armağan olsun Utku Dindar'dan diyor.

Yener Köylü'den Arda Rengi'ne. Bazen hayat insanı yorar, susturur, içine kapatır ama bil ki hiçbir keder sonsuz değildir. Bugün ağır gelen şeyler yarın sadece bir hatıra olur. İçindeki gücü kaybetmeye, çünkü insan en çok düştüğü yerden yeniden kalkar. Mesafeler, suskunluklar, kırgınlıklar geçer. Geriye sadece zamanın iyileştirdiği bir kalp kalır. Arda Rengi'ne armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Yalçın Coşkun, yakışıklı oğlum Alihan Coşkun. Sabırla beklenen her kavuşma özeldir. Finale son 4 gün. Fark etmez hesaplaşırız şarkısı Armağan olsun Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Yalçın Coşkun için gidiyor.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun Ağa 18 koğuşunda yatan Ercan Kereş'e kardeşim Mustafa Kereş'ten selam olsun dışarısı. Çok sessiz ve eksik abi, gün sayıyoruz, seni bekliyoruz. Dualarımızda kalbimizi seninle. Voltanın sonu özgürlük, sabrın sonu selamettir, kendine iyi bak abim. Sen olmayınca şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Ercan Kereş'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. İyi yayınlar. Köylü'den Arda Rengi'ne armağan olsun. Mesafeler, suskunluklar, kırgınlıklar geçer. Geriye sadece zamanın iyileştirdiği bir kalp kalır diyerek mesajını sonlandırıyor ve Arda Rengi'ne armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız sevgili dinleyiciler. Ferhat ailime ve bütün radyo dostlarına armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor. Ferhat Bey sevdikleri içine geliyor. Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan Kürşat Türköz, Yusuf Furuncu, Nurettin Yılmaz, İzzet Polat'a. Aynı koğuşta yatmakta olduğum kadar birliği yaptığım Farican Peközer, Dinçer Çarıkçı, Harun Mutlu, Fatih Tutuş, Hasan Kıran, Adem Çan, Kadirhan Rengin, Zehir Mami, Oğuz Tokuş'a, Oğuz Özbey, Halim Yaprak, Ebu Bekir Kol, Ahmet Çınar'a, Ercan Baştan, Baran Sağlam, Uğur Demirtaş, Umutcan Koparan, Özcan Karakoç, Metehan Yılmaz, beni tanıyan bütün abi kardeşlerime selam olsun. Hakan Yıldırım'dan Dağlar şarkısı armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Lavanta Çiçeceli ailesi olarak A26 koğuşuna yatan oğlum Mücahit Ayaz Bey, C12 koğuşuna yatan eşim dede Murat için, biri canım biri yoldaşım A4 koğuşuna yatan oğlumun bir tanesini Hilal Kayın Ayaz'a ve Malik Şenyer ve Semih Yılmaz'a en büyük aşkım şarkısını eşime ve oğluma armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Birlikte geçirdiğimiz günleri düşündükçe seni ne kadar özlediğimi daha iyi anlıyorum. Aramızdaki mesafeler ve zorluklar ne olursa olsun kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Güçlü ol, bu günler de geçecek. Umudunu kaybetme, seni düşünen, seven ve kavuşacağımız günü bekleyen biri var. O gün geldiğinde yaşadığımız tüm hasret sadece geride kalan bir anı olarak bir anı olacak. Sabret kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Sensiz belayın parçası armağan olsun Emrah Yalçın'dan diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar. Kaba Kaçış Cezaevi de 7 koğuşuna yatan Tırtan Büyük'e seni çok seviyorum kurban olduğum notu ile sen açsın parçasını armağan ediyorum Tırtan Büyük'e gelsin diyor denicimiz.

Bir yayınlar Samsun kapalı yatmakta olan eşim Orhan Keskin'e aşkım ben iyiyim. Sen beni merak etme, sen de iyi ol ki yıkılıp pes etmediğimizi görsünler. Rabbimden her gece dua ediyorum bir an önce çıkıp bize kavuşmanı. Kalbini ferah tut aşkım, seni çok seviyorum. Güzel gözlüm Elif'inden Orhan'ıma. Nevi'den bir deli yürek acısındayım şarkısı armağan olsun diyor. Eşim Orhan Keskin için gelsin diyor.

İyi yayınlar Tutku FM 105.0, ben Özgür Dalbey. Aramızda duvarlar kapalı, kapılar olsa da kalbim hep senin yanında. Bu şarkı sana gelsin her notasında, seni ne kadar özlediğimi, seni ne kadar sevdiğimi hissettiği. Sen benim en güzel yanımsın, her şeyim Resul Dalbey için. Kurusa fidanım, güllerim solsa parçası armağan olsun diyor Özgür Dalbey.

İstanbul Ev Gayrimenkul Spon Salonu'nda cumartesi gecesinde beraberiz. 23-20 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben cezaevi açık cezaevinde yatmakta olan Ahmet Arıkan. Kaderli yaptım abilerim ve kardeşlerim Osman, Halil, Mustafa, Tuncel, Mehmet Usta, Kenan Kocakel, Yunus Özen, Oğuzhan Aktaş, İbrahim Can, Özdemir, Umutcan, Kesimli, Taner Bereli, Yüksel Kurta, Hüseyin Kıllı için armağan ediyorum özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Ahmet Arıkan için geliyor.

İyi yayınlar Ramazan Say, Samsun T-Tipinde yatmakta olan Eyüp Demir abime. Armağan ediyorum, abi seni çok seviyorum, gerekirse kendimize kayalardan yol yapacağız. Yine orada yatmakta olan Aykut, Sekmen Emine, Sekmen kardeşlerime de selam olsun. Herkesi herkes sever, biz ölürüz. Eyüp Demir her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Ramazan Say. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yasin ben. Sıradaki şarkılar bütün radyo dostlarına armağan olsun, her şey yönünüzü olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Bir başka mesajımız. Tunağan Uçar, Samsun Kapalı T-Tipi C10 koşunda yatmakta olan Muhammed Ali Tanrı verdi kardeşlerim, fazla söze gerek yok. Şarkı belli eder iyice. Öpüyorum rahat uyu ona, buradan Murat Yiğitbaşı. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Tunağan Uçar'dan diyor.

İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'ya atmakta olan A22 koğuşundaki canım kardeşim Selahattin Emircibi. Bu şarkı benden sana gelsin. Ablacığım seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Bir de sen gitme şarkısı armağan olsun Selahattin Emircibi için diyor. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben B2 koğuşundan Halim Yaprak. Aleykümselam. Daha önce kader bile yapmış olduğum abi kardeşlerini bağıracağım. Pek özlere Dinçay Çarık, Çağrı Mutlu, Adem Çal, Muhammed Kurça, Hasan Kıran, Hakan Ye, Mete Kaan Yılmaz, Serkan Deri, Oğuz Özbey, Emir Cebi, Özcan Karakoç, Umut Koparan ve tüm A22 koğuşuna ve başka koğuşlarda yatmakta olan amcam Muharrem, Köreze, Barış Denizi, Adnan Ado, Oğuzhan Kutu, Alperen, Alpe, Doğukan Demir, Orhan Bayrak, Nazım Bilgin, Mirhan Sayal, Burak Gökler, Niyazi, Demirtaş. İsmi aklıma gelemediğin, beni tanıyan herkese selam olsun, özgürlük servetiniz olsun. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor Halim Yaprak'tan.

İyi yayınlar Samsun Ayşe Şezane'de bulunan en sevdiğim canım abim Anıl Yalçın için. Bu aralar en sevdiğin, en çok dinlediğin şarkı buymuş. Bir kere de benim armağanım olarak dinle abicim. Seni çok seviyorum, zaten az kaldı. Çıkıyorsun Allah'ın izniyle oradaki günlerin bundan sonra dışarısı. Düşünsün en kısa zamanda görüşmek üzere. Allah'ıma emanetsin. Abicim gecen güzel olsun. Anıl Yalçın için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM 105.0 yayınlar A24 Koğuşu'nda bulunmaktayım. Emre Yağız Kaya'dan, Koğuşu'nda bulunan Hazar Göçer, Hazar Karakoç, Caner Ak'tan ve Can Parçam Efe Can Bıçakçı'ya ve bütün A24 Koğuşu'ndaki arkadaşlara gelsin. Zor günler geçer ama dostluk ve kardeşlik ayakta tutar, sabırla her şeyin üstesinden geleceğiz inşallah diyor Emre Yağız Kaya'dan.

Hayırlı yayınlar dilerim. Öncelikle Samsun T-Tipi kapalıda yatmakta olan eşim Erkan Yılmaz'a Vay Gülüm şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Her şey güzel olacak senin. Sonuna kadar bekleyeceğim moralini sakın bozma. Hep iyi ol, sen iyi ol ki oğlumuz da ben de Cemil'im de iyi olsun. Elbet bir gün benim aslan kocam Gizem Yılmaz'dan armağan olsun diyor Gizem Yılmaz.

lazım arana. Cumartesi gecesinde Esam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda 23.35 yaptık saatlerimizi. Yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. İyi yayınlar, ben Şükrü Can Dal. Öncelikle Tokat'ta yatmakta olan canım kanım babam İsmail Dal'a ve kader bile yaptığı Kadir Dirican, Ali Baki Karakaya'ya, ayrıca Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan abilerim ve kardeşlerim Emrullah Kaya başta olmak üzere Ali Yaprak, Baran Akman, Bahri Yıldırım, Barış Deniz, Adnan Ado, Gökhan İpek, Gökmen Ülke Emin, Binici, Doğukan Demir, Kerim Zengin, Fatih Can, Aslan Can Kızıl, Alperen Alp, Bekir Aydıncan Alp, Kerem Menteşe, Murat Karaca, Rıdvan Altıntaş, Ayhan Sesoşeli Tuğlu, Metan Sızak, Fürkan Bektaş, Fürkan Keleş, Erkan Kömpe, Ahmet Aslanoğlu, Mustafa Topal, Batuhan Sekmen, Alperen Çamlıbel, Mert Seçkin, Mustafa Ağaç, Caner Can Akan'a, Nazım Bilgin, Mirhan Sayala, Yunus Özdeçe, Şerif Duran'a, Niyazi Demirtaş ve Erkal Şanlı'ya buradan bolca selam gönderiyorum. Barış Deniz abime de geri geri şarkısını armağan ediyorum diyor Şükrü Can Dal.

Yeni C5'te benim üzüldüğümü anlamayan Resul Dal Bey. 3 gün kaldı her geçen gün seni biraz daha fazla özlüyorum. Sensiz geçen zamanın ne kadar ağır olduğunu tarif edemiyorum ama içimde bir umut var. Rabbimden güzel haberler bekliyorum. Ne olursa olsun yalnız değilsin. Seni seven, seni bekleyen bir kara kız var. Az kaldı sevgilim, bu hasret bir gün bitecek. Resul Dal Bey için armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, Çetel Armut Mahallesi'nden ben Alihan Sağlam. Aleykümselam. Samsun Kapalı'da A4 koğuşunda yatan sevdiğim kadın Zerda Doğan'a selam olsun. Sevgi dolu öpücüklerimi gönderiyorum. Kilo kalk edelim buralardan, istiyorum hayırlı yayınlar dilerim. Murat abime selamlar diyor Alihan Sağlam.

0: katkılarıyla.
1: İyi yayınlar. A11 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Abdü Samet Aydın. Sen de aynı kanı taşımak bile sen benim seçebildiğim kardeşimsin. Özgürlük servetin olsun, Allah'a emanetsin kardeşim. Ali Yavuz, karar vermek zor şarkısını armağan ediyorum diyor Abdü Samet Aydın. İlerleyen zamanda yer vermeye çalışacağız. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun Açık Cezaevinde yatmakta olan canım eşim Emir Hanım. Tek başıma herkesle ve her şeyle savaşıyorum ama seni özlemeye yeniliyorum. Boncuğum, en kısa zamanda kavuşmamız dileğiyle o hasret parçasını boncuğuma armağan ediyorum. Canım eşim Emir Hanım için gelsin diyor denicimiz.

Hayırlı yayınlar dilerim. Samsun T tipinde yatmakta olan kız arkadaşım Hasan'a Vanlıoğlu Ceylan Abdik'e buradan bolca selam gönderiyorum. Sizi çok özledim. Allah tez zamanda bizi kavuşturur inşallah canlarım. Gizem Yılmaz'dan armağan olsun diyor. Gizem Yılmaz için de geliyor.

Yeni yayınlar A20'de olan Eşim Bırakcan Alsın Aşkım kızlarla dışarıdayız. Oya Gökçe Ayça, çok selamları var aşkım. Keşke sen de olsan, o kadar eksikliğini hissediyorum ki, ama biliyorum bugünler bitecek ve biz hiç ayrılmayacağız bir daha. Seni çok seviyorum ömrüm. İyi ki ömrümdesin. Çıkmaz Sokak şarkısı Eşim Bırakcan Aslan için armağan olsun diyor.

0: Tutku FM.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Büşra Kapalı'yla yatan canım eşim Polat Bıçak için İyi ki varsın şarkısını rica ediyorum. Ben seni seviyorum. Ben seni, her seni, her halinle seviyorum. Güçlü olduğunda, güçsüz olduğunda, iyi gününde, kötü gününde, her haliyle yanında olmak istiyorum. Dağıldığında toplamak, düştüğünde yerden kaldırmak istiyorum. Ben seni çok seviyorum Polat Bıçak. Sen ellerimi açtığım en güzel duamsın. İyi ki varsın canım eşim. O güzel gözlerinden çok çok öpüyorum. Allah'a emanet ol bir tanem. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Büşra için gidiyorum.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye bu gece zaman çok hızlı geçti. 23.52 yaptık cumartesi gecesinde. Saatlerimizin sevgili dinleyiciler, yayınımızı 12'ye kadar normalde ama hafta sonu biraz daha uzatabiliyoruz. Hemen sıradaki mesajlarımıza geçelim. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. A11 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Abdül Samet Aydın için istiyorum. Özgürlük servetin olsun, Allah'a emanet. Ali Yavuz, karar vermek zor şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız ise Yalçın Coşkun'dan armağan olsun. Oğlum Alihan Coşkun'a ve tüm radyo dostlarına armağan olsun diyor Yalçın Coşkun'dan. Eda Dilek Kaya'dan A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kaya ve Efe Can Bıçakçı çocuklarım, inşallah her şey güzel olacak, inanın. Bu gece seni gördüm rüyamda, seni oğlum, bu günler geçecek, dualarımdasınız. Bütün güzel şarkılar A24 koğuşuna gelsin, Rabbim hepinize sabır ve güç versin inşallah diyor. Eda Dilek Kaya'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Nilay, ben sıradaki şarkılar arkadaşlarıma ve efendim dinleyenlerine armağan olsun diyor. Son olarak Can ulaştırmış mesajını. Tutku FM dinleyenleriyle paylaşıyorum diyor ve Ahmet Kaya söylüyor, karar vermek zor diyor.

A22'de yatmakta olan Arda Dengen, Fahrican Peközer, ayrıyeten Uğur Mural, Emrecan Bilir, Ersan Akçay, Burra Genç, Bülent Rengin'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Bülent Rengin'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar Kemal Yıldırım, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Alihan Sağlam, Kapalı'da A4 koğuşunda yatan sarı böceğim Zerdam'a tüm sevgilerimi gönderiyorum. Çok özledim seni. Gidişin bende bir deprem oldu ama şunu unutma, gidişin güzel bir dönüşü vardır. Gidişin güzel bir dönüşü vardır. Dışarıyı düşünme, aklın kalmasın bütün işleri. Halettim seni, çok seviyorum ve çok özledim. Geceniz güzel olsun, selametle aklım hep sende şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Sağlam. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Neler gördük şu hayatta, neleri yuttuk sabırla, içimizde derin kuyular var, gözümüzde buğular, yine de umudumuz tam. İnsan zamanla her şeye alışıyor işte, acının bile son kullanma tarihi var. Aklım sende, hep kendine çok iyi bak. Ben Karagöz, C5'te her şeyim Resul.

Evet değerli dinleyiciler, devam ediyor beraberliğimiz. Yayınımızı biraz daha uzattık bu güzel gecede ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bakalım şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Eda Dilek Kaya'dan A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kaya'ya ve Efecan Bıçakçı'ya selamlarımı gönderiyorum. Can parçalarım, dualarımdasınız. Yavrularım birbirinize arkadaş, dost ve yoldaş olun. Rabbim aranızdaki sevgi ve dayanışmayı eksik etmesin. Bütün güzel şarkılar A24 koğuşuna gelsin Rabbim. Hepinize sabır, güç ve güzel günler nasip etsin. İnşallah. Eda Dilek Kaya'dan armağan olsun diyor.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

Evet, Kalpten Buluştu program Kalpten Kalbe'de son 15 dakikamız saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Sonlara doğru gelirken bekleyen iki mesajımız kaldı, ona da yer vereceğiz. İyi yayınlar diliyorum. C7 koğuşundan yatan Pürkan Büyük'e seni çok seviyorum kurban olduğum notu ile armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor denizcimiz. Pürkan Büyük'e armağan olsun diyor. Sonrasında bir başka mesajımız, iyi yayınlar. Can ben, sıradaki şarkılar Tutku FM dinleyenlerine ve şu anda çalışan mesaide olan herkese de armağan olsun diyor. İyi yayınlar dilerim. Asena Vanlıoğlu'na, Ceylan Aptik'e buradan borca selam gönderiyorum. Sizi çok özledim. Allah tez zamanda bizi kavuşturur inşallah canlarım. Gizem Yılmaz'dan armağan olsun.

Son bir mesajımız var bu şarkı için. A22 koşuna yatan Serkan Deri'ye eşinden her şeyim oldun, seni çok seviyorum, hayatım çok özledim, elbet bir gün kavuşacağız, sabır can özüm diyor.

İyi yayınlar, Alihan Coşkun ben. Yarın yeni bir gün, yeni bir umut, moral yüksek, dostluk sağlam olsun. Herkesin gönlüne huzur, yüzüne tebessüm düşsün. Güzel haberlerle uyanmanız dileğiyle iyi geceler A7 koğuşu. Yarınlara göreceğiz şarkısını rica ediyorum Açı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Alihan Coşkun.

İyi yayınlar Yasemin'den TTP'de yatan sevgili Barış Semizi. Hasretine yandı gönlüm parçası armağan olsun, seni çok özledim. Şarkıda söylediği gibi hasretine yandı gönlüm sevgilim. Yasemin'den Barış Semiz için armağan olsun diyor. Peki sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yalçın Coşkun, canım oğluma armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya annesinden mesaj: canım oğlum, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sen her zaman kalbimin en güzel yerindesin. İçinde bulunduğun günler elbet geçecek, güçlü ol. Umudunu kaybetme, seni özlüyor dualarımda her gün sana yer veriyorum. Unutma ki seni seven ve yolunu gözleyen bir annem var. Allah seni korusun, sana sabır güç versin. Lütfen hiçbir şeyi kafana takma, yakında çıkacaksın inşallah. Ben buradayım, seni bekliyorum. Seni çok seviyorum oğlum. Emre Yağız Kaya'ya armağan olsun diyor.

Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Önce Astaroa Spor Salonu sponsorluğunda, sonrasında Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda tamamlıyoruz. Son mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarıyla ve dinleyerek de programımıza renk atan bütün dinleyenlerimizi de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Geceye son mesajlarımızı aktarıyoruz. Sana olan özlemim her geçen gün biraz daha büyüyor. Zor günlerden geçiyor olsak da sevgimin ve desteğimin her zaman senin ev olduğunu bilmeni istiyorum. Güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Güçlü kal, umudunu kaybetme. Seni düşünüyor ve kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Üzerini ört, yarın yine senin radyo başında olacağım. Kocaman öpüyorum seni. Rabbime emanet ediyorum kurban olduğum Gübuş'um. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a kirven parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın ve sevdikleri için geliyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar diliyorum. Tutu FM 105.0. İyi ki varsınız. Sıradaki en güzel şarkılar Mert'ten tüm radyo dostlarına armağan olsun diyor. Ayrıca annesinden Emre'ye de armağan olsun, gecenin son isteği diyor. Peki, annesinden Emre Yağız'ıma armağan olsun diyor. Kirven parçası var, sonrasında Merdo isteğimiz sevenleriyle buluşacak. Takibinde pazartesi gecesinde saat 20 itibariyle beraber olmak üzere. Hoşçakalın.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: gerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar artık geç oldu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.